Normalde zevkle yaptığım makyajın da toplamda bir kuşkanızı için zannet bir gram enerjinin istediği şey, bir gram da tut. Ein Mann, eine DNA, ein Gehirn, ein